Sizim şirkenin Bergis Birge Bergis Bergis Gülüyor. Tamaşa kuva.

düşerken de al. Aha ya! Hazırlık asistanı görürsün, hadi! Birge, bari biz hadi.

0: Ülkü Rahmet Agayan. Ben size rakat çasıyor ama Agayan. Ülkü Rahmet.
1: Torabya Dimar.
2: Summer with Radio Dimash.
3: Jazz Dimash, Radio Zmi.
4: Lato z Radiem Dimash.

Uzi da yumur ötür, uzin diyağa gidir. Şoldasın sünbesin rahanda, hoşit bir toru basallar manha. Uzi da yumur ötür, dünyayı beri bekir. Oldasın tüm bizim şahanda.